iddiaları reddetti. Şara, Suriye'nin önceliğinin savaşın etkilerini azaltmak ve sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak olduğunu söyledi. Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyeli sığınmacının bulunduğunu belirten Şara, geri dönüş süreci için bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklama, bölgede artan İsrail-Hizbullah gerilimi nedeniyle ortaya atılan askeri müdahale iddialarının ardından geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ele alındı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürece desteğini sürdüreceğini belirterek görüşmelerin en kısa sürede sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeyvani Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle buluştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeyvani Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Konsolosluk açılışının ardından gerçekleşen buluşmada Şeyvani, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyelilerin sorularını yanıtladı ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şeyvani ayrıca Gaziantep'te Suriye Konsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirdi.

yetkilisi Tümgeneral Er Recep operasyonla yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nin eski istihbarat yetkilisi Tümgeneral Kays Hasan El Recep'i operasyonla yakaladığını açıkladı. Açıklamada Er Recep'in Devrik Esed rejimi döneminde Genel İstihbarat Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Bakanlık şüphelinin çeşitli bölgelerde ağır insan hakları ihlallerine karıştığının tespit edildiğini ve uzun süren takip sonucu yakalandığını bildirdi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve zanlının yargı sürecine sevk edileceğini açıkladı.

Romanya'dan diaspora ve işbirliği görüşmesi. Suriye'nin Romanya maslahat güzarı Enes Elbedevi, Romanya Göç İdaresi yetkilileriyle ülkedeki Suriye diasporasının durumu ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Görüşmede Romanya'daki Suriyeli vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve resmi işlemlerde yaşanan zorluklar ele alındı. Taraflar iletişimin sürdürülmesi ve işbirliğinin arttırılmasının Romanya'daki Suriyeli vatandaşların çıkarlarına katkı sağlayacağı konusunda mutabık kaldı.

Bakanı Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze Şeridi ile Lübnan ve Suriye'de işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini öne sürdü. Katz, Batı Şeria'daki askeri varlığın da süreceğini savundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik saldırıların artırılabileceği tehdidinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu Zirvesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek mesajı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajları öne çıktı. Toplantıda bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkatli vurgu yapılırken İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlalleri eleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gerilimin daha büyük çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, birçok ülke temsilcisi Suriye'nin istikrarı ve yeniden imar sürecine uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

mülakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanma ihtimali mevcut. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Erakçı, anlaşmanın uygulanmaması halinde nihai müzakere sürecinin ilerlemeyeceğini belirtti. Erakçı ayrıca uranyum zenginleştirme, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünün görüşmelerinin ana başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

Sen gözleri kıraş, sen bilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şami, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, Hazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder,

0: yolla. Bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah!
0: Peygamber aşkına tekbir!

sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken...

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist katiller her türlü hukuku ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Siyonist katiller her türlü hukuku ve kuralları ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor dedi. Konuşmasında bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve istikrarı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'a askeri müdahale iddialarını reddetti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddetti. Şara, Suriye'nin önceliğinin savaşın etkilerini azaltmak ve sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak olduğunu söyledi. Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyeli sığınmacının bulunduğunu belirten Şara, geri dönüş süreci için bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklama, bölgede artan İsrail-Hizbullah gerilimi nedeniyle ortaya atılan askeri müdahale iddialarının ardından geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ele alındı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürece desteğini sürdüreceğini belirterek görüşmelerin en kısa sürede sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle buluştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Konsolosluk açılışının ardından gerçekleşen buluşmada Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyelilerin sorularını yanıtladı ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şeybani ayrıca Gaziantep'te Suriye Konsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirdi.

yetkilisi Tümgeneral Er Recep operasyonla yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nin eski istihbarat yetkilisi Tümgeneral Kays Hasan Er Recep'i operasyonla yakaladığını açıkladı. Açıklamada Er Recep'in Devrik Esed rejimi döneminde Genel İstihbarat Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Bakanlık şüphelinin çeşitli bölgelerde ağır insan hakları ihlallerine karıştığının tespit edildiğini ve uzun süren takip sonucu yakalandığını bildirdi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve zanlının yargı sürecine sevk edileceğini açıkladı.

Almanya'dan diaspora ve işbirliği görüşmesi. Suriye'nin Romanya maslahat güzarı Enes Elbedevi, Romanya Göç İdaresi yetkilileriyle ülkedeki Suriye diasporasının durumu ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Görüşmede Romanya'daki Suriyeli vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve resmi işlemlerde yaşanan zorluklar ele alındı. Taraflar iletişimin sürdürülmesi ve işbirliğinin arttırılmasının Romanya'daki Suriyeli vatandaşların çıkarlarına katkı sağlayacağı konusunda mutabık kaldı.

İsrail Savunma Bakanı Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze Şeridi ile Lübnan ve Suriye'de işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini öne sürdü. Katz, Batı Şeria'daki askeri varlığın da süreceğini savundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik saldırıların artırılabileceği tehdidinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu Zirvesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek mesajı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajları öne çıktı. Toplantıda bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkatli vurgu yapılırken İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlalleri eleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gerilimin daha büyük çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, birçok ülke temsilcisi Suriye'nin istikrarı ve yeniden imar sürecine uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İran mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanma ihtimali mevcut. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Erakçı, anlaşmanın uygulanmaması halinde nihai müzakere sürecinin ilerlemeyeceğini belirtti. Erakçı ayrıca uranyum zenginleştirme, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünün görüşmelerinin ana başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

kimi ateş gibi yaktın beni der. Kimi billur bakışından söz eder. Kim bilir, kim bilir hangi gönüldür durağın. Burada artık sonlandıralım dilerseniz. Ne dersiniz? Süratle zevk okudum aslında. Süratle de ziyade zevk okumaya gayret gösterdim. Özellikle aklıma gelenleri bende az çok yer edinen eserlerden bahsetmeye çalıştım ama bunlarla sınırlı olmadığını zaten biliyorsunuz. Ama söylediğim gibi bir parmak bal çalmış olduk. Umuyorum o parmak bal vesilesiyle de ne yapar? Sizler de o kalbinizin güzel bölgelerindeki kalplerde sadece güzel bölgelerde yok tabii ki. O güzel bölgelerde bir titreşime yol açar, bir sevgiye, bir tebessüme, bir güzelliğe yol açar diye düşündüm. Umuyorum başarılı olmuşuzdur onu oluşmasında katkı sağladı isek. Değerli dostlarımız, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle uzun zamandır birlikteyiz ve birlikteliğimizi hep daha iyiye taşımak için var gücümüzle aslında çalışıyoruz. Sizlere farklı, güzel, özgün projeler üretebilmek için çabalıyoruz gerçekten de. İnşallah bunun bir karşılığının olmasını ümit ediyoruz. Bunun karşılığı sevgidir elbette ki. Bunun karşılığı dinlenebilmektir. Sizlerin gönlünde yer edinebilmektir. Bunları sağlayabilirsek mutlu hissedeceğiz kendimizi. Öyleyse bir güzel Türk sanat musikisi eseriyle bitirelim hepsinin toplamını. Bu kadar okuduğum, sözlerini okuduğum, kısa kısa okuduğum değil mi kısa ama bir müzikal forma büründüğünde nereden baksanız 5 dakikayı, 4 dakikayı bulan eserler bunlar. Onlardan biriyle bitirelim inşallah ve şu ana kadar bizlerden ayrılmayan ve bundan sonra da pek ayrılmayı düşünmeyen siz sevgili ve değerli dostlarımıza armağan ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalınız. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Güzel duygularla bıraktığımıza inanıyoruz sizleri. Eyvallah, hoşça kalın.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.

ihtimal masumlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist katiller her türlü hukuku ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Siyonist katiller her türlü hukuku ve kuralları ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor dedi. Konuşmasında bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve istikrarı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'a askeri müdahale iddialarını reddetti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddetti. Şara, Suriye'nin önceliğinin savaşın etkilerini azaltmak ve sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak olduğunu söyledi. Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyeli sığınmacının bulunduğunu belirten Şara, geri dönüş süreci için bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklama, bölgede artan İsrail-Hizbullah gerilimi nedeniyle ortaya atılan askeri müdahale iddialarının ardından geldi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ele alındı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürece desteğini sürdüreceğini belirterek görüşmelerin en kısa sürede sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Şeybani, Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle buluştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Konsolosluk açılışının ardından gerçekleşen buluşmada Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyelilerin sorularını yanıtladı ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şeybani ayrıca Gaziantep'te Suriye Konsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı eski istihbarat yetkilisi Tümgeneral Er-Recep operasyonla yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nin eski istihbarat yetkilisi Tümgeneral Kays Hasan Er-Recep'i operasyonla yakaladığını açıkladı. Açıklamada Er-Recep'in Devrik Esed rejimi döneminde Genel İstihbarat Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Bakanlık şüphelinin çeşitli bölgelerde ağır insan hakları ihlallerine karıştığının tespit edildiğini ve uzun süren takip sonucu yakalandığını bildirdi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve zanlının yargı sürecine sevk edileceğini açıkladı.

ve Romanya'dan diaspora ve işbirliği görüşmesi. Suriye'nin Romanya Maslahat Güzarı Enes Elbedevi, Romanya Göç İdaresi yetkilileriyle ülkedeki Suriye diasporasının durumu ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Görüşmede Romanya'daki Suriyeli vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve resmi işlemlerde yaşanan zorluklar ele alındı. Taraflar iletişimin sürdürülmesi ve işbirliğinin arttırılmasının Romanya'daki Suriyeli vatandaşların çıkarlarına katkı sağlayacağı konusunda mutabık kaldı.

Bakanı Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze Şeridi ile Lübnan ve Suriye'de işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini öne sürdü. Katz, Batı Şeria'daki askeri varlığın da süreceğini savundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik saldırıların artırılabileceği tehdidinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu Zirvesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek mesajı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajları öne çıktı. Toplantıda bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkatli vurgu yapılırken İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlalleri eleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gerilimin daha büyük çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, birçok ülke temsilcisi Suriye'nin istikrarı ve yeniden imar sürecine uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İran mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanma ihtimali mevcut. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Erakçı, anlaşmanın uygulanmaması halinde nihai müzakere sürecinin ilerlemeyeceğini belirtti. Erakçı ayrıca uranyum zenginleştirme, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünün görüşmelerinin ana başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Sakosuyla hey hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle omuzunda.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam.

0: açar baba, Allah büyüktür babam. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu'yum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist katiller her türlü hukuku ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Siyonist katiller her türlü hukuku ve kuralları ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor dedi. Konuşmasında bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve istikrarı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'a askeri müdahale iddialarını reddetti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddetti. Şara, Suriye'nin önceliğinin savaşın etkilerini azaltmak ve sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak olduğunu söyledi. Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyeli sığınmacının bulunduğunu belirten Şara, geri dönüş süreci için bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklama, bölgede artan İsrail-Hizbullah gerilimi nedeniyle ortaya atılan askeri müdahale iddialarının ardından geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ele alındı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürece desteğini sürdüreceğini belirterek görüşmelerin en kısa sürede sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeyvani, Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle buluştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeyvani, Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Konsolosluk açılışının ardından gerçekleşen buluşmada Şeyvani, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyelilerin sorularını yanıtladı ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şeyvani ayrıca Gaziantep'te Suriye Konsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirdi.

yetkilisi Tümgeneral Er Recep operasyonla yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nin eski istihbarat yetkilisi Tümgeneral Kays Hasan Er Recep'i operasyonla yakaladığını açıkladı. Açıklamada Er Recep'in Devrik Esed rejimi döneminde Genel İstihbarat Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Bakanlık şüphelinin çeşitli bölgelerde ağır insan hakları ihlallerine karıştığının tespit edildiğini ve uzun süren takip sonucu yakalandığını bildirdi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve zanlının yargı sürecine sevk edileceğini açıkladı.

Almanya'dan diaspora ve işbirliği görüşmesi. Suriye'nin Romanya maslahat güzarı Enes Elbedevi, Romanya Göç İdaresi yetkilileriyle ülkedeki Suriye diasporasının durumu ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Görüşmede Romanya'daki Suriyeli vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve resmi işlemlerde yaşanan zorluklar ele alındı. Taraflar iletişimin sürdürülmesi ve işbirliğinin artırılmasının Romanya'daki Suriyeli vatandaşların çıkarlarına katkı

Savunma Bakanı Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze Şeridi ile Lübnan ve Suriye'de işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini öne sürdü. Katz, Batı Şeria'daki askeri varlığın da süreceğini savundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik saldırıların artırılabileceği tehdidinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu Zirvesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek mesajı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajları öne çıktı. Toplantıda bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkatli vurgu yapılırken İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlalleri eleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gerilimin daha büyük çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, birçok ülke temsilcisi Suriye'nin istikrarı ve yeniden imar sürecine uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İran mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanma ihtimali mevcut. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Erakçı, anlaşmanın uygulanmaması halinde nihai müzakere sürecinin ilerlemeyeceğini belirtti. Erakçı ayrıca uranyum zenginleştirme, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünün görüşmelerinin ana başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist katiller her türlü hukuku ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Siyonist katiller her türlü hukuku ve kuralları ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor dedi. Konuşmasında bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve istikrarı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'a askeri müdahale iddialarını reddetti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddetti. Şara, Suriye'nin önceliğinin savaşın etkilerini azaltmak ve sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak olduğunu söyledi. Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyeli sığınmacının bulunduğunu belirten Şara, geri dönüş süreci için bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklama, bölgede artan İsrail-Hizbullah gerilimi nedeniyle ortaya atılan askeri müdahale iddialarının ardından geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ele alındı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürece desteğini sürdüreceğini belirterek görüşmelerin en kısa sürede sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle buluştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Konsolosluk açılışının ardından gerçekleşen buluşmada Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyelilerin sorularını yanıtladı ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şeybani ayrıca Gaziantep'te Suriye Konsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirdi.

yetkilisi Tümgeneral Er-Recep operasyonla yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nin eski istihbarat yetkilisi Tümgeneral Kays Hasan Er-Recep'i operasyonla yakaladığını açıkladı. Açıklamada Er-Recep'in Devrik Esed rejimi döneminde genel

Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Bakanlık şüphelinin çeşitli bölgelerde ağır insan hakları ihlallerine karıştığının tespit edildiğini ve uzun süren takip sonucu yakalandığını bildirdi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve zanlının yargı sürecine sevk edileceğini açıkladı.

Romanya'dan diaspora ve işbirliği görüşmesi. Suriye'nin Romanya maslahat güzarı Enes Elbedevi, Romanya Göç İdaresi yetkilileriyle ülkedeki Suriye diasporasının durumu ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Görüşmede Romanya'daki Suriyeli vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve resmi işlemlerde yaşanan zorluklar ele alındı. Taraflar iletişimin sürdürülmesi ve işbirliğinin artırılmasının Romanya'daki Suriyeli vatandaşların çıkarlarına katkı sağlayacağı konusunda mutabık kaldı.

Silahlarını Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze Şeridi ile Lübnan ve Suriye'de işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini öne sürdü. Katz, Batı Şeria'daki askeri varlığın da süreceğini savundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik saldırıların artırılabileceği tehdidinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu Zirvesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek mesajı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajları öne çıktı. Toplantıda bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkatli vurgu yapılırken İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlalleri eleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gerilimin daha büyük çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, birçok ülke temsilcisi Suriye'nin istikrarı ve yeniden imar sürecine uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

İran mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanma ihtimali mevcut. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Erakçı, anlaşmanın uygulanmaması halinde nihai müzakere sürecinin ilerlemeyeceğini belirtti. Erakçı ayrıca uranyum zenginleştirme, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünün görüşmelerinin ana başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi. İçim dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim. Ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost, ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ustalığını tüm yurt coğrafyasında verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Sabahattin Ali'nin Dillerden Düşmeyen Melankoli adlı çok sevilen şiiriyle başladık.
0: Karadeniz kökenli Cihangirli Piyade Yüzbaşısı Ali Selahattin Bey ile Hüsniye Hanım'ın oğlu Sabahattin Ali, 25 Ocak 1907'de Gümülcine'de doğdu. Kimi yazılarında A. Metin adını kullanan Sabahattin Ali, İstanbul'da Üsküdar Doğancılar'daki Füyüzat-ı Osmaniye Mektebi'nde başladığı öğrenimini, babasının Türkçe dersleri verdiği Çanakkale ve 1921 yılında bitirdiği Edremit İptidai Mekteplerinde sürdürdü. Edremit'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine ailece Balıkesir'e geldiler. 1922'de yazıldığı Balıkesir Muallim Mektebi'ndeki öğrenciliği sırasında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Okul Gazetesi'nde ilk şiir ve hikaye denemelerini yayımladı. Sabahattin Ali, 1926'da nakledildiği İstanbul Muallim Mektebi'ni 1927'de bitirdi ve öğretmen olarak Yozgat Merkez Cumhuriyet İlkokulu'na tayin edildi.
1: Yozgat'ta bir yıl çalıştıktan sonra Avrupa sınavlarına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Sınavları kazandı. Marif vekaleti hesabına dil öğrenimi için Almanya'ya gitti. Potsdam ve Berlin'de dil kurslarına devam etti. 1930'da öğrenimini tamamlamadan Türkiye'ye döndükten sonra Almanca öğretmeni olarak Aydın Ortaokulu'na atandı.

0: Askerliğini Eskişehir'de tamamladıktan sonra Aralık 1938'de Türkçe öğretmeni olarak Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne, ardından öğretmen Karl Ebert'in asistanı ve dramaturg olarak görev yaptığı Devlet Konservatuvarı'na tayin edildi. Konservatuvardaki görevine ek olarak tercüme bürosunda ve Türk Dil Kurumu'nda çalıştı.
1: 1946 yılında ailesini Ankara'da bırakarak İstanbul'a giden Sabahattin Ali, 1946'da Aziz Nesin'le birlikte haftalık mizah gazetesi Marco Paşa'yı yayınlamaya başladı. Sabahattin Ali daha sonra bir dostunun kamyonuyla nakliyecilik yapmaya başladı. Bulgaristan sınırında yurt dışına çıkmak isterken kendisine kılavuzluk eden kişi tarafından 2 Nisan 1948 tarihinde Kırklareli'nde öldürüldü.
0: Çeşitli edebi türlerde eserler vermesine karşın Sabahattin Ali'nin asıl sanatçı kişiliğini, Anadolu insanının gerçeğini bütün çıplaklığıyla yansıtan hikayelerinde buluruz. Bu hikayelerde Anadolu eşrafı, toprak ağası, yöneticisi, jandarması, memuruyla, yoksul köylüsüyle hapishaneleri, hırsızları, su ve toprak kavgaları, hastalıkları, ölümleri, düğünleri, şarkılı sazlı kahveleriyle, tertemiz sevdalarıyla gerçekçi ve silinmez bir şekilde çizilmiştir. Issız, kendi haline bırakılmış Anadolu'nun yalnız insanlarının hayat sahnelerini gerçeği zorlamadan verir Sabahattin Ali.
1: Ömer Seyfettin geleneğini geliştirerek sürdüren Sabahattin Ali hikayeleri, belli bir olaya dayanan, belli bir zaman ve mekan içinde geçen, belli bir giriş, gelişme, sonuç çizgisi izleyen klasik bir kuruluş içindedir. 1930'da yayımladığı Bir Gemicinin Hikayesi'yle hayalci romantik dönemini noktalayan Sabahattin Ali, gerçekçi eleştirel bir dönem başlatır yazdığı hikayelerde. Bu değişimde yazarın Anadolu halkı ve gerçekleriyle yüz yüze geldiği, taşra hayatının etkili olduğu bir gerçektir.
0: İlk romanı Kuyucaklı Yusuf'ta sağlam bir Anadolu romanı sergileyen Sabahattin Ali, Edremit çevresindeki bir aşkı anlatırken bir yandan da gelişmelere açık bir Anadolu kasabasının toplumsal yapısını serer gözlerimizin önüne. Birçok eleştirmenin kişilerinin canlılığıyla, ayrıntıları kullanmadaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, mahalli renkleri vermekteki başarısıyla, insan gerçeğini dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliğini sürdürecek bir roman olarak değerlendirdiği Kuyucaklı Yusuf'tan küçük bir bölüm dinleterek sürdürüyoruz programımızı.

Yusuf sırtını büyük çınarın gövdesine dayayarak gözlerini gecenin içine dikti. Derenin öte yamacındaki ağaçlar, şehre doğru uzanan ve üzerindeki su birikintileri yer yer parlayan çamurlu yol, zaman zaman alçalıp koyulaşan ve yükselip alçalan bulutlar, birbirine karışmış, birbirlerinin içinde kaybolmuş gibi görünüyorlardı. Sanki tabiatta bu anda müstakil hiçbir şey yoktu. Yusuf kendini de bu muazzam ve yekpare geceye yapışık sandı ve korkuyla ürperdi. Islak ellerini yüzünde dolaştırdı. Kirpiklerinden yanaklarına yağmur suları süzülüyordu. Yaptığı hareketler ona hiçbir yere bağlı olmadığının şuurunu verdi. Hatta yavaş yavaş etrafından ne kadar ayrı olduğunu, ne kadar uzak olduğunu hissetmeye başladı. Bir an içinde deminkinin tamamıyla aksi olan bir yalnızlık duygusuyla sarsıldı.

kuvvetini kelime oyunlarından değil, gerçeğin ayrıntılarına dikkat etmekten alan Sabahattin Ali, kahramanı Ömer'in bireysel çelişkileri üzerine kurulan ikinci romanı İçimizdeki Şeytan'da Anadolu'dan İstanbul'a geçer. İkinci Dünya Savaşı öncesi üniversite ve sanat çevrelerini ve bu çevrelerdeki ahlaki yozlaşmaları ele alır. Şimdi sizlere çok sevdiği üstün ve sivrilmiş kişilerin psikolojilerini anlattığı İçimizdeki Şeytan adlı romandan bir bölüm sunuyoruz sevgili dinleyenler.

10 günden beri kendi kendimle hesap görüyorum. Müthiş açığım çıktı. Son zamanlara kadar fena bir şey yapmıyorum ya der ve kendimi temiz çıkarmaya çalışırdım. Fakat hadiseler gösterdi ki fena olmayışım tesadüf eseriymiş. Nitekim hayatın ilk çelmesinde yuvarlanıverdim. İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir. Bende bu fena cevher fazla miktarda mevcutmuş. Belki herkeste var. Fakat insan olan onu söküp atmasını yahut boğmasını biliyor. İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim fakat neticesi aleyhime çıkarsa, istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafasını üzerine almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan yok. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey, hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var.

0: Sabahattin Ali'nin üçüncü romanı Kürk Mantolu Madonna, romantik yanı ağır basan bir aşk hikayesidir. Ankara'da memur olarak çalışan, kimsenin pek önemsemediği, silik bir karakter olan 35 yaşlarındaki Raif Efendi'nin, yıllar önce Berlin'de Maria Puder adlı bir Alman kadınla yaşadığı aşk, geriye dönüşlerle anlatılır.
1: Hikaye ve romanlarının aksine yoğun bir duygusallık hakimdir, hece vezniyle kaleme aldığı şiirlerinde Sabahattin Ali'nin.
0: Sabahattin Ali'nin tek oyunu Esirler, 7. yüzyılda Çin başkentlerinden Sıganfu'daki esir Türklerin Kürşad'ın başkanlığında ayaklanmalarını konu alır.
1: Varlık, tercüme, yurt ve dünya, ulus, yeni Türk, zincirli hürriyet, tam gibi gazete ve dergilerde edebi ve siyasi yazılar, Marco Paşa ve onun kapatılması üzerine çıkarılan Malum Paşa, Merhum Paşa, Ali Baba gibi mizah gazetelerinde hiciv yana ağır basan mizah yazıları yazan Sabahattin Ali'nin şiirleri, Dağlar ve Rüzgar ile bütün şiirleri adlarını taşır. Hikayeleri Değirmen, Kanı, Ses, Yeni Dünya adlı kitaplarında toplanmıştır. Romanları Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna'dır. Esirler adlı bir oyunu vardır. Mektupları ise İki Gözüm Ayşe adıyla yayımlanmıştır.
0: Programımızı Sabahattin Ali'nin Arap Hayrı adlı hikayesinin baş tarafından aldığımız bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.

Mektep kitaplarındaki haritalarda bir insan eli kadar küçük görünen Anadolu, çeşit çeşit birbirine benzemez insanlarla doludur. Öbek öbek kasabacıklar, kendi içlerine kapanmış birer küçük dünyadır. Gerçi bozkırları 60 kilometreyle geçen trenin ara sıra durduğu tenha istasyonlardan veya tenezzüh otomobillerinin yarım saat için mola verdiği ağaçlı hükümet meydanlarından bu dünyayı görmek kolay, hatta mümkün değildir. Fakat 25 yolcu taşıyan bir Chevrolet kamyonda buralara gelip 3-4 gece kıraathanenin üstündeki otel kılıklı yerde yahut avlusu çamaşır ve benzin kokan handa kalanlar eğer gözleri kör değilse hayatın akışına sessizce uyup giden başlı başına bir dünya görürler. Fakat bu da görmek değildir. Oralarda uzun zaman oturmak, akışa kapılarak yaşamak lazımdır. Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sananlar bu kasaba

0: şiirle, hikayeyle, romanla dolu günler geçirmeniz dileğiyle bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın diyoruz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Hürriyetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist katiller her türlü hukuku ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Siyonist katiller her türlü hukuku ve kuralları ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor dedi. Konuşmasında bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve istikrarı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'a askeri müdahale iddialarını reddetti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddetti. Şara, Suriye'nin önceliğinin savaşın etkilerini azaltmak ve sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak olduğunu söyledi. Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyeli sığınmacının bulunduğunu belirten Şara, geri dönüş süreci için bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklama, bölgede artan İsrail-Hizbullah gerilimi nedeniyle ortaya atılan askeri müdahale iddialarının ardından geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ele alındı. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürece desteğini sürdüreceğini belirterek görüşmelerin en kısa sürede sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle buluştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te Suriyeli toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Konsolosluk açılışının ardından gerçekleşen buluşmada Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyelilerin sorularını yanıtladı ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şeybani ayrıca Gaziantep'te Suriye Konsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirdi.

yetkilisi Tümgeneral Er-Recep operasyonla yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nin eski istihbarat yetkilisi Tümgeneral Kays Hasan Er-Recep'i operasyonla yakaladığını açıkladı. Açıklamada Er-Recep'in Devrik Esed rejimi döneminde Genel İstihbarat Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Bakanlık şüphelinin çeşitli bölgelerde ağır insan hakları ihlallerine karıştığının tespit edildiğini ve uzun süren takip sonucu yakalandığını bildirdi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve zanlının yargı sürecine sevk edileceğini açıkladı.

ve Romanya'dan diaspora ve işbirliği görüşmesi. Suriye'nin Romanya Maslahat Güzarı Enes Elbedevi, Romanya Göç İdaresi yetkilileriyle ülkedeki Suriye diasporasının durumu ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Görüşmede Romanya'daki Suriyeli vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve resmi işlemlerde yaşanan zorluklar ele alındı. Taraflar iletişimin sürdürülmesi ve işbirliğinin artırılmasının Romanya'daki Suriyeli vatandaşların çıkarlarına katkı sağlayacağı konusunda mutabık kaldı.

Yunanistan'ı Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze Şeridi ile Lübnan ve Suriye'de işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini öne sürdü. Katz, Batı Şeria'daki askeri varlığın da süreceğini savundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik saldırıların artırılabileceği tehdidinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu Zirvesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek mesajı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajları öne çıktı. Toplantıda bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkatli vurgu yapılırken İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlalleri eleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gerilimin daha büyük çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, birçok ülke temsilcisi Suriye'nin istikrarı ve yeniden imar sürecine uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

WhatsApp'ının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanma ihtimali mevcut. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Erakçı, anlaşmanın uygulanmaması halinde nihai müzakere sürecinin ilerlemeyeceğini belirtti. Erakçı ayrıca uranyum zenginleştirme, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünün görüşmelerinin ana başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir, daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, Sevda ile Acı'nın iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. "Doğrudur!" diye bağırdı. "Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem." Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. "İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir." Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umudu. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir kuşları...

Ben yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim, bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için okuması gereken kitaplardan tavsiye ediyoruz. Bu da size önerebileceğimiz son kitaptı. Bu hafta sizinle 3 kitap daha tanıştırdık. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Kitapla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı.

0: Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini Ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan,

Anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Şara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi

ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deirizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeniil'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve Mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1967'de iki şubeden olan Abalı'nın Meşalbey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca bunlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalı'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9.880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

1673'te yine iki şube olarak görülen Abalı cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

Bu ikinci şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki Abalı şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, 5

Ali Bey oğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı Ali ve Asaf adlı bey ile Göçer Sevilli adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardır.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan Altı Eymir Obası daha bulunmaktadır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Şara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan'ın önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deir Zor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajdal'ın seslendirdiği Ağlamam Sana şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nesrin Sipahi'nin seslendirdiği Ağlama Değmez Hayat.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deir Zor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyuralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız. Sizin sesiniz. Sizin frekansınız.
1: Yurdumun sesi.

Bırakamam tek başına birader, gel ölelim beraber, gel ölelim beraber. Seni bırakamam tek başına birader.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye-Ürdün arasında işbirliği ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deir ez-Zor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: يورت موسس
2: يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. Sesinize duymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize

gecemi gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, şu o gün sene düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, dönder gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu qara yoxsulluğu getdi başıma qaxtı.

canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkın helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkın helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han ata, susarsam hakkın helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkın helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan, İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkın helal etmesin. İmanda bu fire, zillete buzam, doymuyor yüreğim ne kadar yazsam. Farhabi, Gazali, İmam-ı Azam, susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaratan, çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han, susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, ulu batlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan, susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, yüreğimi 70 yerden yara bil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil, susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler, baş bu, ülküdaşlar, aziz şehitler, susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası, oflu kör Şakir'in elif anası, susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim, zalimin zulmüne göğsümü gerdim. Kırık Hanlı Kazım, Niksarlı Nedim, susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, Hacımız, beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız, susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni küseni, Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı, susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı, dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı, susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı, susarsam hakkını helal etmesin.

Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile, evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile, susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum emelim, bu Necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Yunan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye-Ürdün arasında işbirliği ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deirizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirdi.

edildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Yurt FM, Sebastian Fastman, Soul to the Bottom.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir, daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

0: Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezediği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, Sevda ile Acı'nın iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.
1: Yatar gül.

Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. "Doğrudur!" diye bağırdı. "Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem." Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. "İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir." Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umudu. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Firuze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için okuması gereken kitaplardan tavsiye ediyoruz. Bu da size önerebileceğimiz son kitaptı. Bu hafta sizinle 3 kitap daha tanıştırdık. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Kitapla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalara açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık. Kitaplık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Şara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye-Ürdün arasında işbirliği ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri, Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı, Hama ve Deyrizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben küçük bir ağacım. Yapraklarımı hiç dökmüyorum. Sizlere ekşi bir meyve veriyorum. Meyvelerim sarı renkli. Bazı insanlar meyvemi çok seviyor. Ama bazı insanlar adımı bile duymak istemiyor. Meyvemin içi C vitaminiyle dolu. Çorbaların, salataların üstünde hep o var. Yaz aylarında suyunu içiyorsunuz. Kabuklarını tatlılarda kullanıyorsunuz. Gördünüz, sizin için çok önemliyim. O zaman bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı limon ağacı. Bu ağaç ılık iklimli, her yerde yetişiyor. Unutmayın, limon sebze değil, meyvedir.
3: Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt FM 97.8
5: FM'de.
4: Kalınız.
6: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben bir kemirgenim. Kemirmeyi çok seviyorum. Çok keskin dişlerim var. Dişlerim sürekli uzuyor ve yenileniyor. Dört ayağım, uzun bir kuyruğum var. Bir de bıyıklarım. Ayaklarım sayesinde her yere kolayca tırmanıyorum. Peyniri çok seviyorum. Çok hızlı hareket ediyorum. İnsanlar beni bir görüyor, bir görmüyor. Genetik olarak insanlara çok benziyorum. Belki de bu yüzden insanların evinde yaşamayı çok seviyorum. Ama onlar benden korkuyor. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı fare. Fareler hem ot hem de et yiyor. Sabun, tutkal, mum, macun, kumaş gibi yiyecek olmayan maddeleri bile yiyorlar. Onlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yer altındaki kablolara, evin içindeki elektronik eşyalara ve hatta insanlara kadar zarar veriyorlar.
3: Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Şara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deirizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Dilin anahtarı deyimler.
1: Allah Allah! Bu ses ne bu saatte? Emre, hala uyumadın mı? Ne yapıyorsun?
2: Anne, uyandırdın mı? Özür dilerim.
1: O gürültüye uyanmamak mümkün mü? Eve hırsız girdi sandım. Gecenin bu saatinde ne dolaplar çeviriyorsun?
2: Anneciğim, kötü bir şey yapmıyorum. 2 gün sonra babamın doğum günü ya. Onun için bir sürpriz hazırlıyorum.
1: Öyle mi? Aferin, aferin. Ama hadi şimdi uyu. Yarın devam et. İyi geceler.
2: Peki anneciğim, iyi geceler.
0: Dolap çevirmek deyimi, gizli bir iş yapmak anlamına geliyor. Annesi, Emre'nin gizli gizli bir şeyler yaptığını düşünüyor. Bu yüzden ona, ne dolaplar çeviriyorsun diye soruyor. Bazen birilerinin dolaplar çevirdiğini düşünürüz. Bu düşünce bizi mutsuz eder. İnsanların gizli saklı işler yapması rahatsız edici bir durumdur. Böyle durumlarda yapmamız gereken tek şey var. Dolap çevirdiğini düşündüğümüz kişilerle açık açık konuşmak. Belki onlar da Emre gibi masumdur. Olamaz mı? Dilin anahtarı deyimler.
3: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil. 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

ertelenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesi

ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

arasında işbirliği ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri, Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı, Hama ve Deyrizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı,

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deirizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DH ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özel yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak devam etmektedir.

PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı. PKK Irak'ta yaşamalı. Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK 8. Kongresi'nde Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde karar alınmıştı.

Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı dört parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongregel, yürütme organı ise yürütme konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK, KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halefel Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG, YPJ ve toplumsal alanda Tevdem şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Şara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berek ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berek ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik

ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deirizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

yine seni seveceğim. Arım balım eteğim, gülüm dalım

bilmem ki öleceğim. Yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Tanju Okan'ın seslendirdiği Parkta Yatıyorum şarkısı.

0: Bana çok güzel bir gün geçirttin Nejat. Buna o kadar ihtiyacım vardı ki.
1: Zülal. Mesut değilsin değil mi?
0: Bu sualin cevabını vermek için çok geç kaldım Nejat. Sen yıldızların isimlerini bilir misin?
1: Evet. Biraz.
0: Şu sayısız yıldızlardan meydana gelmiş beyaz enli şeridin adı ne?
1: Saman yolu.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği Benzemez Kimse Sana şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşın amacı sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti. İstikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti. İstikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti. İstikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye-Ürdün arasında işbirliği ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında geliştirilmesi konusunda gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam büyük gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi

partisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Saçları Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deir ez-Zor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Ben benim burnum çengel gibi. Bazı insanlar beni baston gibi de kullanır. Çok fazla renk seçeneğim vardır. Bazı arkadaşlarım bezden, bazıları naylondan. İlk önce insanları güneşten korudum. Ama artık hem güneşten hem yağmurdan koruyorum. Bilin bakalım ben neyim?
1: Bulabildiniz mi? Bence bu kez tahmin ettiniz. Çünkü gündelik hayatta onu sıkça kullanırız. Evet, bu bir şemsiye. İnsanlar ilk şemsiyeyi Mezopotamya'da kullanmışlar.

0: Yağmura karşı ilk kullanımı ise Çin'de olmuş.
1: Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Geyve. Erzurum dönüşü Geyve Kalesi'ne uğradık. Buranın asıl adı Geyve'dir. Burası, Büyük İskender'in akrabası olan Geyve adlı bir kraliçenin koyun çobanları için yaptırdığı küçük bir kaledir. Bu kale, 27 Nisan 1313 tarihinde Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Geyve şehri Sakarya Irmağı'na yakındır. Geyve'de Sakarya Irmağı üzerinde Sultan II. Bayezid'in büyük bir köprüsü vardır. Fakat 4. Murat zamanında Sakarya Irmağı taşarak köprüyü yıkmış, daha sonra köprü tamir edilmiştir. Geyve'nin 300 evi, bir camisi, bir hamamı, 3 hanı vardır. Evleri tahtadan yapılmış ve kiremitle örtülmüştür. Geyve Köprüsü'nün kenarlarında bostanlar vardır. Bağı bahçesi çok olduğu için üzüm turşusu ve kavunu meşhurdur. Bu kavunlar çok büyüktür ve bir at sadece 2 kavunu taşıyabilir. Ağaç Denizi. Geyve'den kuzeye doğru giderek Sakarya kıyısına ulaştık ve Ağaç Denizi denen bir ormandan geçtik. Burası çok büyük bir ormandır. Buranın yerlisi olmayan kişiler bu ağaçların arasında kaybolur ve vahşi hayvanlar onları yer. Bu orman çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle doludur. Bu dağlar 4 şehrin sınırları içinde olup gerçekten ağaç denizi gibidir. Bir tarafında Bursa, bir tarafında İzmit, bir tarafında da Bolu ve Kocaeli vardır. Bu ormanın çevresi ancak bir ayda dolaşılabilir. Ormanı geçtikten sonra kenarında lale bahçeleri olan bir akarsu kıyısında kahvaltı yaptık ve ibadet ettik. Batıya giderek İzmit'e geldik. Sonra birkaç saat daha batıya yürüyerek Gebze kasabasına ulaştık. Sonra Allah'a çok şükür Üsküdar'a geldik. Sonra da hizmetkarlarım ve ben evlerimize döndük. O gece rahmetli babamı rüyamda gördüm. Rüyamda bana, "Seyahatin hayırlı olsun, evine hoş geldin, bana dua etmeyi unutma," dedi. Sabah uykudan kalkınca bütün akrabalarımızla un kapanından bir kayıya binerek babamın mezarına gittik. Babama ve orada yatan herkese dualar okuduk. Eve gelirken yolda çok büyük bir saray gördüm. Ben hayranlıkla sarayı seyrederken yanıma bir adam geldi ve bana "Buyurun, sizi Efendi Hazretleri istiyor," diyerek saraya davet etti. Ben de "Efendiniz kimdir?" diye sordum. Adam, "Efendim,

atladım. Orada çok yüksek bir sedir vardı. Bu sedirde kara sakallı bir adam oturuyordu. Bana, "Benim canım arkadaşım, seni çok özledim, beni tanımadın mı?" diye sordu. Adama dikkatli bakınca tanıdım. Bu adam benim okuldan arkadaşım olan Şeyh oğluydu. Hemen birbirimize sarıldık. Arkadaşım bana kahve ve lokum ikram etti. Birlikte sohbet ettik ve güzel yemekler yedik.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Ankara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1.400.000 Suriyelinin önemli bir insani ve

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İtalya ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deyrizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Duydun mu? Hatice'nin oğlu yine hastaymış.
3: Öyle mi? Allah şifa versin. Çok hasta oluyor o çocuk ya.
2: Hatice'ye çocuğu iyi bir doktora götürün diye 100 defa söyledim. Dilim de tüy bitti.
4: Anne, senin dilinde tüy mü var?
2: Hayır çocuğum, dilimde tüy bitmek tekrar tekrar aynı şeyi söylemekten bıkmak demek. Yani ben Hatice teyzene bir şeyi çok fazla söyledim. Artık bundan bıktım.
4: Anladım. Benim de o zaman dilimde tüy bitti.
3: Hayırdır, senin niye dilinde tüy bitti?
4: Ben de kardeşime her zaman ağlama diyorum. Ama o hep ağlıyor. Benim de dilimde tüy bitti.
1: Dilinde tüy bitmek deyimi, tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamına gelir. Bazı insanlar kendilerine söylenen şeyleri anlamaz ya da anlamak istemez. Bu yüzden aynı şeyi defalarca söylemek zorunda kalabiliriz. İşte tam da böyle durumlarda dilimde tüy bitti deyimini kullanırız. Dilin anahtarı deyimler.
5: Dilin Anahtarı Deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakat

memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye-Ürdün arasında işbirliği ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri, Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı, Hama ve Deyrizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Adınızı tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

nefesin. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesin. Bir çay koy

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı.

Suriye'den Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş

Devletleri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deirizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeni İl'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve Mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1977'de iki şubeden olan Abalu'nun Meşal Bey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca bunlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalu'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9.880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

1673'te yine iki şube olarak görülen Abalı cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

Bu ikinci şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki Abalı şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, Meşal Bey oğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı Ali ve Asap adlı bey ile Göçer Sevillü adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardır.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan Altı Eymir Obası daha bulunmaktadır.

kalkanı. Tutup kaldıran yok yolun üstüne. Tutup kaldıran yok yolun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Birliği ve Entegrasyon Görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri, Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı, Hama ve Deyrizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyonun hapsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa bin tecmanı beslese olmaz öz babam terşi. Baksanın za tut verse yüz levun zımbut verse bin tecmene süt verse olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa servatı mene kalsa yüz yoldaş yanım alsa olmaz kardeşim terşi. Dünya mene baş dese gözden verrem yaş dese 50 kız kardeş dese olmaz öz bazım terşi. Tarihim obam dese etiğim tobam dese bin bala babam dese olmaz öz balam terşi. Babadan aldım kuştu baba den aldım İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldın. Neneden aldın? Gene neneden aldın? Hananatlık dersini, hanin neneden aldın? Sil gözümden yaşı gel. Söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma. Gövlümün yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu. Mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varık bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, yiğit adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben neydim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı sözü kaldı. Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler. Bunca eyliğe karşı ha harablık ettiler. Cevilden sevdiğimi ya da geldim ettiler. Bir kaz anan, göle sal bir kaz anan. Bir vakit yetti konşu aş yerdi bir kaz anan. Kazan annan, yapcınan kazan annan, kazan annan yapcınan kazan annan, bir ekmecin kadrini sor ekmeç kazan annan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam, para her şey kazanı. Yiğit ol kazanadan kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme dermanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama mani, sen saldın gama mani, süddadın hardan alsın ezelden gama mani. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Ne seyildi bitmir yevlimin yara gamı. Gelip al, bazara mal, gelip al. Gelip al, bazara mal, gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Bal alı, balı sevən, balalı. Bir zaman əryan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi. Qalanın toz torpağı, cüt qahvanı kör etdi. Qalada top qapı var, orada güzel yapı var. Bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var. Sevdim vəfalı bəşər, zamanın görən saşar. Hər qalaya baxandan gözümün yaşı coşar. İnşallah qalalılar dönər qalada yaşar. Qaladan atım, əndi qaladan atım. İstirəm qam üzümdən, zalimlərin üzündən özüm qala.
2: Yurt hasreti çəkənlərin səsi, Yurt FM.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın

değerlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Irak'tan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Avusturya ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve

geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli ve Entegrasyon Görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deirizor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda

yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

0: insan.
1: Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deir Zor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Neden suskun gözlerin, neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

ama hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

sessiz kalan bilir. Gözyaşı ne demektir, her gün ağlayan bilir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası